uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

şeyi başlatan o fotoğraf tam 200 yıl önce çekilmiş. Fotoğrafa bakıyorsunuz, bir pencere, birkaç bina, bir avlu ve bir ağaç var. Yani bugün telefonla yanlışlıkla çektiğimiz fotoğraflar bile bundan çok daha net. Ama insanlık tarihi açısından elbette çok önemli. Fransız mucit Nicéphore Niépce 1826 yıllarında bu görüntüyü kaydetti. Ve bu görüntü günümüze ulaşan en eski fotoğraf olarak kabul ediliyor. Memleketine dönüyormuş. İlk çekilen fotoğrafı görmek isterseniz elbette sosyal medyada da bulabilirsiniz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bazı alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz. Dolayısıyla teknoloji de müdahale ediyor. Şimdi çok tuhaf bir telefon geliyor. Telefon amacı ne derseniz daha az telefon kullanmamız. Amerika'da ilk teslimatları başlayan Beedle diye bir cihaz var. Kare, minicik, sadece 3 inçlik ekranı var. Ama asıl numarası ekranın küçüklüğü değil. Bu telefonda sosyal medya yok, internet arayıcısı yok, sonsuz kaydırma yok. Yani Instagram'a girip bir bakayım deyip 45 dakika sonra kendinize gelmeniz mümkün değil. Onun yerine harita var, Uber var, Spotify var, arama var, mesaj var, hava durumu var. Bu kadar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Telefonun sadece şarjını değil, vücudunu da tüketiyor olabilir diyor uzmanlar. Uzun süre telefon kullandığımızda gerçekten bizi rahatsız eden şeyler ortaya çıkıyor. Birazdan bakacağız.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

internet yok, yapay zeka yok. Ne yapacağız? Ya dediğim gibi biz alışırız aslında bu durumlara yaşadığımız için. Ama biz de biraz tembelleşmiş olabiliriz. Yapacağımız her şeyin önce promptunu yazıp sonra paylaşıyor olabiliriz. Ne yapmak gerek diyenler? Bence bir şey merak ettiğimizde hemen telefona ya da bilgisayara sarılmamalıyız. Düşüneceğiz. Hatta biraz canımız sıkılacak ki sıkılan can iyidir malum. Mesela bir konu aklımıza geldi. Önce kendimiz bir fikir yürütelim. Ardından o konuyla ilgili araştırmalar yapalım. Kimler neler düşünmüş. Kıyalım onları. Sonra kendi düşüncemizi bir yazalım. Bakalım ortaya nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ha, bence bu şekilde yürürsek bu alışkanlığı kazanmış olacağız.

Antalya'nın Adrasan açıklarında yaklaşık 2000 yıl önce batan bir ticaret gemisinin içinden binlerce tabak, kase ve servis tepsisi çıktı. Hiçbiri kırılmamış, biliyor musunuz? Bu tabakları ahşap sandıklara koyuyorken birisi demiş ki ya bunlar kırılır belki taşıma sırasında. Araya bir kil serpiştireyim demiş. Yok, killerin arasına koymuş. Muhtemelen kendisi bir Başak burcuydu. Yani o kadar netim. Gördüğünüz üzere bazı yemek takımları gerçekten de aile yadigarı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Yetti.
1: Birazdan ilişkiyi kurtaran 4 davranıştan bahsedeceğim. Çok önemli bir şey bu, farkındasınız değil mi? Hazır Venus Retros'u daha geriye gitmeden önlemimizi alacağız.

uzmanlar uzun süre telefon kullananlarda ortaya çıkabilecek 4 fiziksel işarete dikkat çekiyorlar. Birincisi boyun. Gerçekten çevremdeki herkesin boynunda bir sıkıntı var. İkincisi baş parmak. Kaydır, yaz, tıkna, aç, kapa. Vallahi baş parmağımız bile genetik olarak değişmeye başladı. İleride böyle görünmeyecek bence torunlarımızın parmağı. Üçüncüsü elbette gözler. Hangimizin gözü görüyor? Hiçbirimizin. Göz kırpma sayımız 8,9'a kadar düşmüş. Sonuncusu uyku. Gece yatakta telefonla son bir bakış yapayım derken o son bakış uykumuzdan da ediyor bizi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Barbie konserinde kızı Nazlı Bilginer'le ilgili çok güzel bir haber verdi. Nazlı albüm hazırlıyormuş ve albümün başında da Sezen Aksu var. Aşkın Nuri Yengi'nin müzik hayatında da Sezen Aksu'nun yeri malum ayrı biliyorsunuz. Şimdi yıllar sonra bu kez sıra kızı Nazlı'ya geldi. Sezen Aksu Nazlı'nın sesini duyuyor ve gerçekten çok etkileniyor. Onun yaptığı kayıtları dinliyor, çok beğeniyor ve aslında da hikaye bu şekilde başlamış. Birkaç tane single'ı var biliyorsunuz. Şimdi koca bir albüm gelecek. Yıl 2026. İşte böyle keyifli keşfedilme hikayeleri de var. Ama Nazlı da zaten bence şanslı bir çocuk. Çünkü sanat dolu bir ailede büyüdü ve yetişmeye de devam ediyor.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Şimdi şöyle bir düşünelim. Z kuşağı internetin olmadığı dünyayı hatırlamıyor. Beta kuşağı ise yani 2025-2039 arasında doğanlar yapay zekanın olmadığı bir dünyayı hiç tanımayacak. Ya biz peki ansiklopedi falan açıyorduk. Peki ya kendi başımıza düşünmeye kalktığımızda? Bu nesiller ne yapacak acaba? İnternet, yapay zeka yok. Çok zorlanacaklar bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var. Bir ilişki başlıyor, aşk hikayesi diyoruz. İlişki bitiyor. Bu kez kendini buldu, hayatını değiştirdi, güçlendi diye anlatıyoruz. Ayrılıklar elbette hayatın bir parçası ama bazen insan gerçekten bir ilişkinin ardından kendisiyle ilgili çok şey fark ediyor. Buna itirazım yok. Ama her yaşadığımız şeyi neden hemen bir başarı hikayesine çeviriyoruz? Genelde sosyal medyada yaşanıyor bu. Dikkat ettiniz mi? Çünkü sosyal medya bence bize şöyle diyor. Gelişiyorsun, dönüşüyorsun, kendinin en iyi versiyonuna ulaşıyorsun. Ama bence hayat Instagram akışı gibi değil.

karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla
1: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesiye başladık. Günün geri kalan kısmı daha güzel olsun diye hayatın ritmine de başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başında ben Rania, mikrofon başındayım. Bu güzel pazartesi gününün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacağım. Hayatın ritmiydi. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini çok sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle karşılayacağız, devam edeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

sabah rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğinizde ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar sabah farkındalıkları, sabah rutinleri arasında. Şükran pratiğinden sonra bir de bir küçük nefes egzersizi yaparsanız eğer tüm bedeniniz tam bir farkındalık yaşayacak diyorlar. Tabii bilinçli nefes çalışmaları yapmak gerekiyor. Öyle kafanıza göre değil. Bir de son olarak vizyon panonuza bakın diyorlar. Neler yapmak istiyorsanız kendinize yapacaklarınızı şöyle bir sıralayın ve her gün güne başlarken o ulaşmak istediğiniz hedeflere bakın ki daha hızlı ulaşın. Şöyle Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var. Gece yatmadan önce baktığınız son şey gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltı kazanır diyorlar ve ekliyorlar. Bu yüzden eylem panonuzu yatağınızın yanında tuttuğunuz vakit her sabah uyandığınızda hatta her gece yatağa girerken baktığınız vakit o harekete geçmek istediğiniz anlara daha hızlı ulaşacaksınız. Yani ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaşacaksınız diyorlar. Böylece bu sabah alışkanlıklarıyla hem zihniniz daha sağlıklı olacak hem de bedeniniz. Çok da zor değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Herkes de aynı sonucu verecek mi?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sinde de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık. 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın yaşlanıyoruz demiyorum. Çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz. Ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak lazım. Mutlu haftalar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı. Son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygınlığı 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabi eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde. Şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler çocuk ve ergenlerde. Obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

Güzel haberler duymayı o kadar çok istiyoruz, o kadar çok ihtiyacımız var ki güzel haberler duymaya. O halde Melike Şahin'in anne olduğu haberini vereyim geçtiğimiz hafta sonunda. 2023 yılında evlendiği eşiyle Sedat Arpalık'la ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Sahnede karnı burnunda pozlarıyla Melike Şahin yüzümüzü güldürmüştü. Doğumun ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken çiftin bebeklerine vereceği ismi de merak ediyoruz tabii ki. Acaba ne ismi verdiler? İlk önce tabii ki sağlıklı, uzun ömürlü olsun diyelim. Analı babalı büyüsün. Tabii göz önünde olunca da ebeveyi de merak ediyoruz, görmek istiyoruz ama pek çok ünlü bebeklerini büyümeden paylaşmıyorlar. Çok da iyi bir davranış bence. Yani sosyal medyada gördüğüm o paylaşımlar bazen nazar konusunu gündeme getiriyor. Yani ünlü olmayan isimler de, misal fenomen olmak isteyenler de çocukları ile öne çıkmak isteyenler de olabiliyorlar ama ben nazara çok inanan biri olarak bebeklerin, çocukların bu kadar fazla paylaşılmasından yana değilim. Nazarlardan uzak olsun diyelim. Henüz bebeklerinin ismini açıklamamışlar ama biz ilk fotoğrafı ve ismini de merakla bekliyor olacağız. Diyelim tabii hayatın ritminde Melike Şahin'i konuk edelim bu kadar bahsettikten sonra kendisini dinleyelim Diva Yorgun'la.

Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir, sonbaharda olduğumuz için olabilir. Değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar. Sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi. Biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza. Şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke, ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım. İsterseniz şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde kurduğumuz hayaller gerçek olsun bu güzel pazartesi de yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.

Bazen öyle zamanlar geliyor ki her şeye karşı oluyor insan. Karşıyım dedi sevgili Sezen Aksu'nun sesi kulağımızın pasını sildi. Peki Mert Demir'le devam edeceğiz. Mert Demir cephesinden bir haber var. Söylemeden geçmeyelim. Kibariye ile birlikte Kara Kış'ı seslendirdi. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü müziği aranjisi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser sahnesinde duyuldu şarkı ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince Kara Kış'ı sonra kaydetti. İlk olarak Ağustos'un 18'inde Harbiye Açık Hava sahnesinde Kibariye ile birlikte seslendirmişti Mert Demir Kara Kış şarkısını. Bu konser performansından sonra çok fazla talep gelince Kara Kış'ı kaydetmeye karar verdiler ve geçtiğimiz cuma günü paylaştılar. Yeni bir işbirliği haberi olarak biz de paylaşmış olalım. Peki Mert Demir'i bu kez Ateşe Düştüm de dinleyelim pazartesi gününde. Gününüz güzel, haftanız keyifle devam etsin. Mutlu haftalar.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra. Ha, öğle yemeği de olabilir. Yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
0: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi.

çok ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını, oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için, haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler, ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı, çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Bir pazartesiyi kabullenelim. Bir günün tadını çıkartalım. Tabii ki kulağımızda en sevdiğimiz şarkılarla. Mutlu haftalar.

0: lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın, gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.

Haftayı biz gayet güzel karşıladık. Pazartesiden keyif aldık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Neyse ki pazartesiye başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Günün en güzel haberi bu olsun. Tüm hafta boyunca hayatın ritmiyle görüşeceğiz. Peki bugünü hoşça kalın ama yarın yine ben Rayna burada olacağım. Merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Cemal'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk Pop'undan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Şeyi başlatan o fotoğraf tam 200 yıl önce çekilmiş. Fotoğrafa bakıyorsunuz, bir pencere, birkaç bina, bir avlu ve bir ağaç var. Yani bugün telefonla yanlışlıkla çektiğimiz fotoğraflar bile bundan çok daha net. Ama insanlık tarihi açısından elbette çok önemli. Fransız mucit Nicéphore Niépce 1826 yıllarında bu görüntüyü kaydetti. Ve bu görüntü günümüze ulaşan en eski fotoğraf olarak kabul ediliyor. Memleketine dönüyormuş. İlk çekilen fotoğrafı görmek isterseniz elbette sosyal medyada da bulabilirsiniz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bazı alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz. Dolayısıyla teknoloji de müdahale ediyor. Şimdi çok tuhaf bir telefon geliyor. Telefon amacı ne derseniz daha az telefon kullanmamız. Amerika'da ilk teslimatları başlayan Beedle diye bir cihaz var. Kare, minicik, sadece 3 inçlik ekranı var. Ama asıl numarası ekranın küçüklüğü değil. Bu telefonda sosyal medya yok, internet arayıcısı yok, sonsuz kaydırma yok. Yani Instagram'a girip bir bakayım deyip 45 dakika sonra kendinize gelmeniz mümkün değil. Onun yerine harita var, Uber var, Spotify var, arama var, mesaj var, hava durumu var. Bu kadar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

notlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Telefonun sadece şarjını değil, vücudunu da tüketiyor olabilir diyor uzmanlar. Uzun süre telefon kullandığımızda gerçekten bizi rahatsız eden şeyler ortaya çıkıyor. Birazdan bakacağız.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Gülce, içimde öyle güzelsin ki.
1: İnternet yok, yapay zeka yok. Ne yapacağız? Ya dediğim gibi biz alışırız aslında bu durumlara yaşadığımız için. Ama biz de biraz tembelleşmiş olabiliriz. Yapacağımız her şeyin önce promptunu yazıp sonra paylaşıyor olabiliriz. Ne yapmak gerek diyenler? Bence bir şeyi merak ettiğimizde hemen telefona ya da bilgisayara sarılmamalıyız. Düşüneceğiz. Hatta biraz canımız sıkılacak ki sıkılan can iyidir malum. Mesela bir konu aklımıza geldi. Önce kendimiz bir fikir yürütelim. Ardından o konuyla ilgili araştırmalar yapalım. Kimler neler düşünmüş. Kıyalım onları. Sonra kendi düşüncemizi bir yazalım. Bakalım ortaya nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ha, bence bu şekilde yürürsek bu alışkanlığı kazanmış olacağız.

Antalya'nın Adrasan açıklarında yaklaşık 2000 yıl önce batan bir ticaret gemisinin içinden binlerce tabak, kase ve servis tepsisi çıktı. Hiçbiri kırılmamış, biliyor musunuz? Bu tabakları ahşap sandıklara koyuyorken birisi demiş ki ya bunlar kırılır belki taşıma sırasında. Araya bir kil serpiştireyim demiş. O killerin arasına koymuş. Muhtemelen kendisi bir Başak Burcu'ydu. Yani o kadar netim. Gördüğünüz üzere bazı yemek takımları gerçekten de aile yadigarı.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: etti.
1: Birazdan ilişkiyi kurtaran 4 davranıştan bahsedeceğim. Çok önemli bir şey bu, farkındasınız değil mi? Hazır mıyız? Red Rose'la daha geriye gitmeden önlemimizi alacağız.

Valla baş parmağımız bile genetik olarak değişmeye başladı. İleride böyle görünmeyecek bence torunlarımızın parmağı. Üçüncüsü elbette gözler. Hangimizin gözü görüyor? Hiçbirimizin. Göz kırpma sayımız 8,9'a kadar düşmüş. Sonuncusu uyku. Gece yatakta telefonla son bir bakış yapayım derken o son bakış uykumuzdan da ediyor bizi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Aşkın Nuri Engin Harbiye konserinde kızı Nazlı Bilginer'le ilgili çok güzel bir haber verdi. Nazlı albüm hazırlıyormuş ve albümün başında da Sezen Aksu var. Aşkın Nuri Engin'in müzik hayatında da Sezen Aksu'nun yeri malum ayrı biliyorsunuz. Şimdi yıllar sonra bu kez sıra kızı Nazlı'ya geldi. Sezen Aksu Nazlı'nın sesini duyuyor ve gerçekten çok etkileniyor. Onun yaptığı kayıtları dinliyor, çok beğeniyor ve aslında da hikaye bu şekilde başlamış. Birkaç tane single'ı var biliyorsunuz. Şimdi koca bir albüm gelecek. Yıl 2026. İşte böyle keyifli keşfedilme hikayeleri de var. Ama Nazlı da zaten bence şanslı bir çocuk. Çünkü sanat dolu bir ailede büyüdü ve yetişmeye de devam ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Şimdi şöyle bir düşünelim. Z kuşağı internetin olmadığı dünyayı hatırlamıyor. Beta kuşağı ise yani 2025-2039 arasında doğanlar yapay zekanın olmadığı bir dünyayı hiç tanımayacak. Ya biz peki ansiklopedi falan açıyorduk. Peki ya kendi başımıza düşünmeye kalktığımızda? Bu nesiller ne yapacak acaba? İnternet, yapay zeka yok. Çok zorlanacaklar bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yine son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var. Bir ilişki başlıyor, aşk hikayesi diyoruz. İlişki bitiyor. Bu kez kendini buldu, hayatını değiştirdi, güçlendi diye anlatıyoruz. Ayrılıklar elbette hayatın bir parçası ama bazen insan gerçekten bir ilişkinin ardından kendisiyle ilgili çok şey fark ediyor. Buna itirazım yok. Ama her yaşadığımız şeyi neden hemen bir başarı hikayesine çeviriyoruz? Genelde sosyal medyada yaşanıyor bu. Dikkat ettiniz mi? Çünkü sosyal medya bence bize şöyle diyor. Gelişiyorsun, dönüşüyorsun, kendinin en iyi versiyonuna ulaşıyorsun. Ama bence hayat Instagram akışı gibi değil.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesiye başladık. Günün geri kalan kısmı daha güzel olsun diye hayatın ritmine de başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başında ben Renya, mikrofon başındayım. Bu güzel pazartesi gününün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacağım. Hayatın ritmiydi. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle karşılayacağız, devam edeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

sabah rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğiniz

kendinizi ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar sabah farkındalıkları, sabah rutinleri arasında. Şükran pratiğinden sonra bir de bir küçük nefes egzersizi yaparsanız eğer tüm bedeniniz tam bir farkındalık yaşayacak diyorlar. Tabii bilinçli nefes çalışmaları yapmak gerekiyor, öyle kafanıza göre değil. Bir de son olarak vizyon panonuza bakın diyorlar. Neler yapmak istiyorsanız kendinize yapacaklarınızı şöyle bir sıralayın ve her gün güne başlarken o ulaşmak istediğiniz hedeflere bakın ki daha hızlı ulaşın. Şöyle Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var. Gece yatmadan önce baktığınız son şey gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazınır diyorlar ve ekliyorlar. Bu yüzden eylem panonuzu yatağınızın yanında tuttuğunuz vakit her sabah uyandığınızda hatta her gece yatağa girerken baktığınız vakit o harekete geçmek istediğiniz anlara daha hızlı ulaşacaksınız. Yani ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaşacaksınız diyorlar. Böylece bu sabah alışkanlıklarıyla hem zihniniz daha sağlıklı olacak hem de bedeniniz. Çok da zor değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Herkes de aynı sonucu verecek mi?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sine de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık. 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın yaşlanıyoruz demiyorum. Çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz. Ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak lazım. Mutlu haftalar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı. Son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygını 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabii eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler çocuk ve ergenlerde. Obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem. Ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

0: daha.
1: Güzel haberler duymayı o kadar çok istiyoruz, o kadar çok ihtiyacımız var ki güzel haberler duymaya. O halde Melike Şahin'in anne olduğu haberini vereyim geçtiğimiz hafta sonunda. 2023 yılında evlendiği eşiyle Sedat Arpalık'la ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Sahnede karnı burnunda pozlarıyla Melike Şahin yüzümüzü güldürmüştü. Doğumun ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken çiftin bebeklerine vereceği ismi de merak ediyoruz tabii ki. Acaba ne ismi verdiler? İlk önce tabii ki sağlıklı, uzun ömürlü olsun diyelim. Analı babalı büyüsün. Tabii göz önünde olunca da bebeği de merak ediyoruz, görmek istiyoruz ama pek çok ünlü bebeklerini büyümeden paylaşmıyorlar. Çok da iyi bir davranış bence. Yani sosyal medyada gördüğüm o paylaşımlar bazen nazar konusunu gündeme getiriyor. Yani ünlü olmayan isimlerde, misal fenomen olmak isteyenlerde çocukları öne çıkmak isteyenler de olabiliyorlar ama ben nazara çok inanan biri olarak bebeklerin, çocukların bu kadar fazla paylaşılmasından yana değilim. Nazarlardan uzak olsun diyelim. Henüz bebeklerinin ismini açıklamamışlar ama biz ilk fotoğrafı ve ismini de merakla bekliyor olacağız. Diyelim tabii hayatın ritminde Melike Şahin'i konuk edelim bu kadar bahsettikten sonra kendisini dinleyelim Diva Yorgun'la.

Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir, sonbaharda olduğumuz için olabilir. Değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar. Sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi. Biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza. Şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke, ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım. İsterseniz şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde kurduğumuz hayal gerçek olsun bu güzel pazartesi de yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Bazen öyle zamanlar geliyor ki her şeye karşı oluyor insan. Karşıyım dedi sevgili Sezen Aksu'nun sesi kulağımızın pasını sildi. Peki Mert Demir'le devam edeceğiz. Mert Demir cephesinden bir haber var. Söylemeden geçmeyelim. Kibariye ile birlikte Karakış'ı seslendirdi. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü müziği aranjisi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser sahnesinde duyuldu şarkı ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince Karakış'ı sonra kaydetti. İlk olarak Ağustos'un 18'inde Harbiye Açık Hava sahnesinde Kibariye ile birlikte seslendirmişti Mert Demir Karakış şarkısını. Bu konser performansından sonra çok fazla talep gelince Karakış'ı kaydetmeye karar verdiler ve geçtiğimiz cuma günü paylaştılar. Yeni bir işbirliği haberi olarak biz de paylaşmış olalım. Peki Mert Demir'i bu kez Ateşe Düştüm de dinleyelim pazartesi gününde. Gününüz güzel, haftanız keyifle devam etsin. Mutlu haftalar.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra. Ha, öğle yemeği de olabilir. Yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Bak ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını, oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için, haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler, ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı, çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Bir pazartesiyi kabullenelim. Bir günün tadını çıkartalım. Tabii ki kulağımızda en sevdiğimiz şarkılarla. Mutlu haftalar.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın, gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.

Haftayı biz gayet güzel karşıladık. Pazartesiden keyif aldık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Neyse ki pazartesiye başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Günün en güzel haberi bu olsun. Tüm hafta boyunca hayatın ritmiyle görüşeceğiz. Peki bugünü hoşça kalın ama yarın yine ben Rayna burada olacağım. Merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: biri halin.
1: Sevgilim kızlar senden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün gam keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bekle. Geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin